mashume a leshume le metso e robedi ge foletse hora yane ya boraro.